ayları yıla ekledin. Yırtık resmini kokladın. Gelirsin diye çok bekledim. Kimin var ki senden başka? Kimin var ki senden?

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

garibin ışığı yanmaz. Beş yavru açtı uyumaz. Garibin değirmanı dönmez kardeş. Yavrular ekmek diye ağlar. Anayım kardeş, elimden bir şey gelmez ki. Yavrum ekmek diye ağlar.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim: 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı, Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı, 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: IFM Reklam.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Ay efem reklam.
2: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
3: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
4: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi gurme enginarla taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
5: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
4: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
5: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
4: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
1: Ay efem reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
5: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
6: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
5: Tek yerden mi? Nasıl yani?
6: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
5: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
6: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
5: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
7: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
8: Günaydın Çerçin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

0: Mehmet Yavaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Aydın Çin'e'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'e'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'e'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
2: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuryemiş

0: Siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP kuru yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP kuru yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP kuru yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın. Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
4: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
3: Tek yerden mi? Nasıl yani?
4: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
3: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
4: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
3: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
5: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler, Aydın.
6: Günal Dinçer Çin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı, çamaşır,

0: Caddesi Mehmet Yavaş Caddesi No80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Ay FM reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada.

0: Yesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B, Efeler, Aydın.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 7779. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
0: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: IFM Reklam.

0: sanarsam.
1: Ay efem reklam.
2: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
3: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi gurme enginarla taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
4: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
3: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
4: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
3: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
5: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
6: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
7: Günal Dinçer Çin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

0: Caddesi Mehmet Yavaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 61 21.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
5: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle.

0: Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan KOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası KOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. KOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B, Efeler, Aydın.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim: 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim: 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde, No 42, Efeler, Aydın. İletişim: 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
0: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: IFM Reklam.

döner acayipsin. Oyna başıkıdım şıkıdım. Oyna başıkıdım şıkıdım. Oyna başıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin.

0: var.
1: IFM reklam.
2: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
3: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
4: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
3: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
4: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
3: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
5: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
6: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
7: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
6: Tek yerden mi? Nasıl yani?
7: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
6: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
7: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
6: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
8: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
9: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
10: Günaydın Çerçin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

0: Mehmet Yavaş Caddesi No80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Ay FM reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim: 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim: 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde, No 42, Efeler, Aydın. İletişim: 0544 206 7779. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı, 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale Karşısı, Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

Ve aşkın nuru yengi kadar ben de ayınamıyorum. Bugün tekrar beraberiz. Dün bazı sağlık problemlerinden dolayı gelememiştim ve sizleri çok özledim. Sizlerin de beni özlediğini varsayarak kocaman öpüyorum. Bengü'den geliyor.

Ve sıradaki şarkımız Deli Hanım'dan geliyor. Benim enerjimi yükselttiniz ve ben de dinleyenlerin enerjisini yükseltmek için Hande Yener istiyorum diyor. Kelepçe sizlerle.

Ve sıradaki şarkımız biraz anlamlı bir şarkı. Bugün çarşamba, haftanın yarısı eder, yatacağız kalkacağız ve cumadayız. Gülşen'den yatacağız kalkacağız oradayım. Cuma gününü bekleyenlere geliyor.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B, Efeler, Aydın.
2: Dinçer Çin'e boş mağazasına özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı, çamaşır

0: Yavaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 61 21.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
5: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
4: Tek yerden mi? Nasıl yani?
5: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
4: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
5: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
4: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
6: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
7: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
8: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
9: IFM Reklam.
10: Reklamların ardından tekrar beraberiz. Hoş geldiniz. Şimdi de Yaşar'dan bir tanem, Kerem Ali'den Biricik Annesi Hatice için geliyor. İyi seyirler.

ve hafta ortasında diyetini hala bozmadan istikrarlı şekilde devam ettirebilenler için elma değil ayva. Aslında salatalık da olabilir.

güneşimizin güneşimizin ısıttığı aydınımızı radyomuzla ısıtmaya devam ediyoruz. Haftanın yorgunluğu sanırım beni de vurdu. Aşkım baksana bana ile devam ediyoruz.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374. Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma

0: sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: IFM Reklam.
4: Ve reklamların ardından tekrar hoş geldiniz. Şimdi ise bir istek şarkıyla devam ediyoruz. İstek şarkımız Aşk Eski Bir Yalan. Biraz nostalji bir şarkı. Ama yine de sizde bazı duyguları uyandıracağından eminim.

ve kadın yaratıldı. Bütün erkekler ona kandı. Hep gururunun ardından baktı. Yine de gönüllerde yaşadı. Göçmen kuşlarını kıskandı. Diyar diyar dolaştı. Yine de unutulmadı. Unutulmadı.

0: Ve tekrar bir istek şarkıyla devam ediyoruz. Ecem Hanım'dan Gece. Bana bir şarkı söyle.
1: Bahsettiğim ayak parmaklarından.

Ve sıradaki şarkımız da büyük ihtimalle çoğunuzun çok uzun zamandır duymadığı şarkılardan birisi. Gökhan Özen'den Budala.

Hazır bayram yaklaşırken aklıma şey geldi. Hani böyle bayramlardan önce bir heyecan yaşardık. Çocukken sabahın beşinde gözlerimizi açar, kıyafetleri akşamından hazırlar, böyle ayakkabıları yatağımızın ucuna koyardık. Yavaş yavaş silinmeye başladı bence o. Hani o bayram heyecanı da silindi bizden. Şimdiki çocuklarda da yok. Sizce neden değişti bu?

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi gurme enginarla taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
4: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
3: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme enginar, Gölhisar mahallesindeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
4: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
3: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
5: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi, Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
6: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
7: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
6: Tek yerden mi? Nasıl yani?
7: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
6: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
7: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
6: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
8: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılar İçi, Efeler, Aydın.
9: Günal Dinçer Çin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

0: Mehmet Yavaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Ay FM reklam.

0: Ve bir dinleyenimizden gelen bir mesajı okumak istiyorum sizlere. Demiş ki, erkek arkadaşım tartışmayı kesip şunu söyledi. Sen anlamak için dinlemiyorsun, cevap vermek için dinliyorsun. Senin haklı çıkman beni anlamandan daha önemli. Ve o günden sonra ilişkimiz değişti. Evet, buradan aslında çıkarılacak çok fazla mesaj var.
1: Yok, yeniden başlayacak ikimizin de gücü. Bir hamle yapamıyorum, silindi şu gülüşün.
0: Ve umarım siz de önemli olanın ne olduğunu, yani birbirini anlamanın önemli olduğunu görebiliyorsunuzdur.

Sezen Aksu şarkıya girmeden önce size bu haftaki hava durumunu okuyacağım. Bugün hava 22 derece gösteriyor. En çok 23 dereceyi görecek ve yağmurlu gözüküyor. Fakat yarın ve sonrası sadece yağmurlu. Ve hava durumu düşmeye devam edecek.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde, No 42 Efeler, Aydın. İletişim 0544 206 7779. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar.

0: Uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: IFM Reklam.

Ve şimdi Edis'ten Martılar dinlerken bir şey fark ettim. Yaklaşık birkaç aydır burada yayın yapıyorum ve birbirimizi yeterince tanımıyoruz. Size kendimden bahsedeyim. Ben Kazım, 22 yaşındayım. Grafik tasarım mezunuyum. Ve bir süredir burada sizinle beraber saat 12'den 2'ye kadar yayın yapıyorduk. Ve dün müdürüm bana dedi ki yayın saatini arttır. Artık fazladan bir saatimiz daha var. 3'e kadar beraber olacağız. Bu bir saatte neler yapalım? Bu bir saati nasıl geçirmek istersiniz? Önerileriniz, fikirleriniz hepsini açığım. WhatsApp'tan bize ulaşmak için 532-686-7837. 532-686-7837. Instagram'dan ulaşmak içinse IFM Denge 100.5.

Ve gelen mesajlara genel anlamda baktığımda gördüğüm şey şu. Biraz daha slow, biraz daha arabesk şarkılar istiyorsunuz ama sizi çok da baymadan biraz daha slow'a inmeye çalışıyorum. Şimdi de Burcu Güneş'ten Yankın var.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B, Efeler, Aydın.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler, Aydın.
5: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
6: Günal Dinçer Çin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı

0: adresi Mehmet Yavaş Caddesi No80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
5: IFM Reklam.
6: Ve sırada bir istek şarkımız var. Büşra Hanım'dan Kumralım geliyor. Ve her zaman olduğu gibi bu şarkıyı öncelikle kendime alıyorum.

Ve en son duyduğuma göre bayram tatili 9 gün olmuş. Bu bayramda neler yapmayı düşünüyorsunuz? Evde mi geçireceksiniz, dinlenecek misiniz? Sevdiklerinizin yanına gidip beraber mi vakit geçireceksiniz yoksa? Tatile gidip yüzecek misiniz? Bu sezonu siz mi açacaksınız?

Vallahi ben şahsen evde yatıp dinlenmeyi düşünüyorum çünkü son zamanlar benim için çok yorucu geçiyor. Öyle gidip yüzecek, sezon açacak enerji bulamıyorum kendimde.

Ve sıradaki şarkımız Melike Hanım'dan geliyor. Melike Hanım bize Çağla ve Doğu'dan Seni Düşündüm Açar Mısın demiş. Siz isterseniz de biz açmaz mıyız?

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim: 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim: 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde, No 42 Efeler, Aydın. İletişim: 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömür.

0: ve ev aletleri daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: IFM Reklam.

kışlar gibi. Bu yayında bizimle beraber olduğunuz, daha keyifli, daha güzel bir yayın sağladığınız için hepinize teşekkür ederim. Yarın saat 12'de görüşene kadar hoşça kalın, IFM'le kalın. Şimdi sizi Ebru Gündeş'le bırakıyorum.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No. 21B. Efeler, Aydın.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
4: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
3: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
4: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
3: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
5: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
6: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
7: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
6: Tek yerden mi? Nasıl yani?
7: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
6: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
7: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
6: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
8: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılar İçi. Efeler, Aydın.
9: Günaydın Çerçin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

0: Mehmet Yavaş Caddesi, Nur 80, Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 61 21.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınız artıyor.

0: arttırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: IFM Reklam.

0: Ay efem reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza, Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
5: Günal Dinçer Çin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı.

0: Mehmet Yavaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
5: IFM Reklam.

0: mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim: 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim: 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde, No 42, Efeler, Aydın. İletişim: 0544 206 7779. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
0: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
3: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
4: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
3: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
4: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
3: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
5: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
6: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
5: Tek yerden mi? Nasıl yani?
6: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
5: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
6: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
5: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
7: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
8: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
9: Dinçer Çin'e borç mağazasına özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı

0: Caddesi Mehmet Yavaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 61 21.
1: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
2: IFM Reklam.

0: TV'den ekranlarından, TV'den ana haber bülteninden iyi akşamlar. İzmir'in Torbalı ilçesinde cam silerken dengesini kaybederek 4. kattan düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi. İzmir'in Torbalı ilçesi Murat Bey mahallesinde bulunan bir sitede meydana gelen olayda iddiaya göre 70 yaşındaki Fethi Özen eşiyle birlikte evlerinin camlarını sildiği sırada dengesini kaybetti. Bir anda 4. kattan beton zemine düşen yaşlı adamı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Fethi Özen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Antalya'da virajı alamayan motosiklet

0: göre Kuncu bölgesindeki bir otelde çalışan Abdullah K. aynı iş yerinde çalışan arkadaşı Şaban Efe Çavuş ile birlikte vardiyalarına gitmek üzere motosikletle yola çıktı. Seyir halindeyken viraja giren motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Etkisiyle motosiklet savrulurken yolcu konumunda bulunan ve kask takmadığı öğrenilen Şaban Efe Çavuş başını kaldırım taşına çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık çalışanları olay yerinde genç sürücüye kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştı. Ancak sağlık ekiplerinin kontrolünde Şaban Efe Çavuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi.
1: Elazığ'da sabah saatlerinde ekmek almak için evden çıkan yaşlı bir adam otobüs durağında hayatını kaybetmiş halde bulundu.
0: Elazığ'ın İcadiye mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre sabah erken saatlerinde ekmek almak için evinden çıkan yaşlı adam yol üzerindeki otobüs durağında dinlenmek amacıyla oturdu. Bir süre sonra durakta oturan şahsın uzun süre hareketsiz kaldığını fark eden vatandaşlar durumdan şüphelenerek sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri durak çevresinde detaylı çalışma yaptı. Yaşlı adamın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 4 aylık bebek olmak üzere 2 kişi yaralandı.
0: Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Biri bebek, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Ö yönetimindeki motosiklet ile Fatih G idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hüseyin Ö ile otomobilde bebek koltuğunda bulunan 4 aylık bebek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
1: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
0: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. İzmit-Kandıra yolunda seyir halinde olan otomobil ile yolcu taşıyan belediye otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyere çıkarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada otobüs sürücüsü, otobüste bulunan bir yolcu ve otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklette bulunan 2 kişi metrelerce havaya savruldu. Feci kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
0: Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda seyir halindeki otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet adeta otomobile ok gibi saplandı.

0: çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi havaya savrularak yere düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler hafif yaralanan iki kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Bursa'da direksiyon başında uyuduğu iddia edilen otobüs şoförünün neden olduğu kazada 17 yaşındaki lise öğrencisi iki aracın arasına sıkışarak ağır yaralanmıştı. Yaklaşık 2 yıldır tedavi gören genç ve ailesi hazırlanan raporlara tepki gösterdi.
0: Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre direksiyon başında uykuya dalan otobüs şoförü önünde seyreden araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 17 yaşındaki lise öğrencisi Eymen Gökçe iki aracın arasında sıkışarak ağır yaralandı. Feci kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Genç öğrencinin yaklaşık 2 yıla yaklaşan tedavi süreci hayatını alt üst etti. Ağır yaralanan Eymen Gökçe'nin ilk 6 ay yatağa bağımlı yaşadığı, toplam 8 ameliyat geçirdiği öğrenildi.
2: 6 ay önce set başında karşıdan karşıya geçerken otobüs şoförünün uyuması sonucuna kaza geçirdim. Karşıdan karşıya geçerken yolcu indiren bir otobüsün arkasından ve arkasında duran bir Doblo'nun önünden geçerken arkadan farklı bir otobüs gelip Doblo'ya çarptı. Doblo'nun önündeki otobüse de ben sıkıştım.
0: Ailenin tepki gösterdiği en önemli konuların başında ise hazırlanan sağlık raporları geldi. Aylarca yatağa bağımlı kalan öğrenci için %19 oranında mağluliyet belirlenmesi ve yalnızca bir aylık bakıcı ihtiyacı raporu verilmesi aileyi isyan ettirdi.
3: Daha sonra yaklaşık 16 aylık bir tedavi süreci oldu oğlumun. Bu süreçte 8 ameliyat geçirdi. Deri nakli yapıldı doku ve sinir kaybı olduğu için. Hı hı. Bacağına platin takıldı. Şu anda tedavi sonucunda sağ bacağı sol bacağından 3 santim kısa kaldı. Şu anda aksayarak yürüyor biraz. Hı hı. Ve bu kazadan dolayı bir sene eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Sınıf tekrarı yapmak zorunda kaldı. Psikolojik olarak kazadan önce zaten kendisinin OKB rahatsızlığı vardı. Kazadan sonra psikolojisi daha da bozuldu çocuğun.
0: Kazanın ardından işten çıkarılan otobüs şoförünün işe geri dönmek için dava açtı ve davayı kazandığı öğrenildi. Yaşadığı süreci anlatan Eymen Gökçe yaklaşık 2 yıldır tedavi gördüğünü belirtti.
2: Orada bacağım yaralandı. Zaten benim bilincim açıktı o an. Çoğu zamanla açık devam etti. Hastaneye gidene kadar ayaktaydım. Bayağı...
4: Kaç aydır tedavi görüyorsun peki?
2: 2 yıl oldu şu an. 26 ay oldu dediğim gibi. Fiziksel olarak şu an bacağımda ağrılarım oluyor. Psikolojik olarak karşıdan karşıya geçerken zorlanıyorum. Arabaların arasından geçerken korkuyorum.
1: Aydın'da medya ve darbeler ilişkisi masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen medya ve darbeler panelinde darbelerin toplumsal hafızaya etkilerini ve medyanın süreçlerindeki rolünü uzman isimler tarafından değerlendirildi.
0: Aydın'da medya ve darbelerin toplumsal etkilerinin ele alındığı medya ve darbeler paneli gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen program yoğun katılımla gerçekleşti. Panelde Türkiye'de darbelerin medya üzerindeki etkileri ile medyanın darbeler sürecindeki rolü akademik ve tarihsel boyutlarıyla değerlendirildi.
5: Sayın Bölge Müdürümüz.
0: Program Adnan Menderes Demokrasi Müzesi ev sahipliğinde düzenlenirken etkinliğe akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Etkinlik, Sezgin Savun tarafından yapılan açılış konuşmasıyla başladı. Savun, medya ve demokrasi ilişkisinin önemine dikkat çekerek, darbelerin yalnızca siyasal değil, toplumsal hafızada da derin izler bıraktığını ifade etti.
6: Bugün burada demokrasi tarihimiz açısından büyük bir anlam taşıyan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde medya ve darbeler başlığı önemli bir panel için bir araya gelmiş bulunuyoruz. 27 Mayıs 1960 darbesi millet iradesine yapılan en ağır müdahalelerden biridir. süreçte yalnızca siyasal yapı değil, toplum, kamuoyu ve medyada derinden etkilenmiştir. Medya, demokrasilerde halkın doğru bilgiye ulaşmasının temel aracıdır. Ancak tarih bize göstermiştir ki medya kimi zaman darbe süreçlerinde algı yönetiminin ve dezenformasyonun bir parçası haline de gelebilmiştir.
0: Panelin moderatörlüğünü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Sinema Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Turan Akkoyun üstlendi.
4: Biz bugün yeni bir konuyu araştırmıyoruz. Bir başkanımız burada 25-30 yıl önce yaşadıklarımızı biz biliyoruz. Gazeteleri çevirdiğimizde kendimizi buluyoruz. Ve o gazetelerden şimdi Türk demokrasisinin ve Türk milletinin yürüyüşünün çizgisini yakalamaya çalışacağız. O bakımdan arkadaşlar bizim için darbe süreci dediğimizde 1946 yılından beri başlayan bir mücadele anlaşılıyor.
0: Programda konuşan Hüsna Yılmaz, dijitalleşen medya düzeninin kamuoyu üzerindeki etkilerine dikkat çekti.
7: 27 Mayıs darbe özelinde medyanın darbeyi nasıl meşrulaştırdığını, nasıl bir çerçeve çizdiğini anlatmaya çalışacağım. Tabii 27 Mayıs darbesine gelmeden önce belki de Adnan Menderes'in kim olduğunu ve Adnan Menderes'in faaliyetlerini kısaca özetleyerek başlamanın sürecin anlaşılması noktasında daha faydalı olacağını düşünüyorum. Adnan Menderes'e baktığımız zaman itibaren gelenekselden gelen bir eğitim aldığını, daha sonraki süreçte Amerikan Koleji'ne gittiğini ve bu sayede ileri derecede bir İngilizce ve bir seviyede de bir Fransızca bildiğini biliyoruz. Daha sonra Ankara Hukuk Fakültesini tamamlıyor.
0: Panele katılan Bircan Kayacan ise darbelerin Türkiye'nin toplumsal hafızasında bıraktığı izlere değindi.
8: Adnan Menderes sürecine bakıldığında Adnan Menderes'ten sonra 1941 İsmet İnönü, Haziran 1943 Şükrü Saraçoğlu ve bu zincirin devamı yine Adnan Menderes.
0: Programın konuşmacıları arasında yer alan İrem Delice de medya ve toplumsal süreçlere ilişkin değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı.
9: 70'li yıllarda Türkiye sadece siyasi ve toplumsal olaylara yoğun biçimde yaşandığı bir yer değil, aynı zamanda basın sektöründe büyük kırılmalar yaşadığı bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. 1961 Anayasası'nın sağladığı görece özgür ortam sayesinde basın alanında önemli gelişmeler meydana gelmiş, gazeteler ve dergiler daha özgür yayın yapma şansını elde etmiştir. Bu yıllarda düşünce ve yorum ayrılığı yayıncılık anlayışı kendisini belirgin biçimde göstermeye başlamıştır. 70'li yıllarda offset baskı sistemine geçilmesiyle birlikte gazeteler daha renkli ve görsel ağırlıklı hale gelmiş, tirajlarda ciddi artışlar görülmüştür. Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet, Günaydın ve Tercüman gibi gazeteler geniş okuyucu kitlelerine ulaşmıştır. Cumhuriyet ve Milliyet daha çok düşünce ve yorum ağırlıklı yayınları ön plana çıkarken, Tercüman muhafazakar ve milliyetçi kesime hitap eden gazeteler arasında yer almış, Hürriyet ve Günaydın ise geniş kitlelere ulaşan ana akım gazeteler olarak dikkat çekmiştir.
0: Panelin ardından Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde serginin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından katılımcılar sergiyi gezerek eserleri inceledi. Gerçekleştirilen programın özellikle gençlerin demokrasi bilinci kazanması ve medya okuryazarlığı konusunda farkındalık oluşturması açısından önemli olduğu belirtildi.
1: Efeler'de 19 Mayıs coşkusu bu kez okul bahçesine taşındı. Dörtgen Özel Anadolu Lisesi öğrencileri düzenlenen renkli etkinliklerde hem yarıştı hem de eğlendi. Halat çekmeden çuvalla yarışa kadar birçok oyunun yer aldığı etkinliklerde gençler bayramın tadını doyasıya çıkardı.
0: Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren Dörtgen Özel Anadolu Lisesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında öğrenciler için birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Okul bahçesinde düzenlenen organizasyonda öğrenciler hem yarıştı hem eğlendi. Düzenlenen etkinlikte halat çekme, çuvalla zıplama, elma yakalama ve balon patlatma gibi geleneksel oyunlarla gençler bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Gün boyunca boyunca süren etkinliklerde öğrencilerin heyecanı ve enerjisi dikkat çekti. Etkinlik sonrasında açıklamalarda bulunan okul müdürü Sefa Soysever, hafta boyunca öğrencilerle farklı organizasyonlar gerçekleştirdiklerini belirterek gençlik haftasını dolu dolu geçirdiklerini söyledi.
10: 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı öncelikle kutlu olsun. Bu hafta gençlik haftası biliyorsunuz. Biz pazartesi günü İngilizce Kültür Festivali yaptık öğrencilerimizle. Gençlik şöleni şeklinde. Bugün de öğrencilerimizle farklı, sportif, eğlenceli yarışmalarla devam eden bir etkinliğimiz olacak. Buradan şunu ifade edeyim. Atatürk'ün emanet ettiği gençliği elimizden geldiğince milli manevi değerlerle ve gerek akademik, gerek sanatsal ve gerek sportif anlamda geliştirmeye devam ediyoruz, edeceğiz. Eğitim öğretim yılının sonuna geldik. Her şey öğrencilerimiz için gönlünce olsun diyor.
1: Aydın'ın Efeleri ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki kadın, karnında oluşan ve giderek büyüyen kitle nedeniyle yaklaşık 15 yıldır yatağa bağımlı şekilde yaşam mücadelesi veriyor.
11: Büyük yarası var kitle. Büyük, bayağı bir büyük yara var abi, abçesi var.
0: Aydın'ın Efeleri ilçesine bağlı Kırsal Kuyucular ve Kanyaşı mahalleleri arasındaki bir bağ evinde yaşayan 67 yaşındaki Leyla Demirkafa, karnında oluşan ve yıllar içinde büyüyen kitle nedeniyle ağır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.
12: Kaçıyor, doktor gittik, sigortaya gittik, üniversiteye gittik. Oradan çıkardılar, evde de oldu böyle bazımanın. Bu budaya, oradan bıraktık geldik. Hani? Bu değil, yarıda bu karnımın altında.
13: Peki bu karnınızdaki ne?
12: Onlar buna geçen de suntur almaya geldiler. Onlar dedi kitli var bu, kitli bu dediler. Öyle. Ne böyle bölüm gar ne bu.
0: Edinilen bilgiye göre 1993 yılında ikinci çocuğunu dünyaya getirdikten sonra karın bölgesinde şişlik oluşan Demirkafa'nın rahatsızlığı zamanla büyüdü. Ekonomik imkansızlıklar ve sağlık sürecinin ilerlememesi nedeniyle müdahale edilemeyen kitle yıllar içinde yaklaşık 35-40 kiloya ulaştı.
12: İşte ben hareket etmiyorum, hiçbir şey edemiyorum. Bir çay bardağını götürüp getirmiyorum. Bundan gittim, bundan gidiyorum, zorla gidiyorum ben dışarı. Hiçbir şey edemiyorum çocuğum ben. Bir şey işleyemiyorum.
0: Yaklaşık 15 yıldır hareket edemeyen ve sadece çekyat üzerinde yaşamını sürdüren Demirkafa, yaklaşık 7 metrekarelik tek odalı derme çatma bir yapıda mücadele veriyor. Annesine bakmak zorunda olduğu için çalışamayan oğlu Anıl Demirkafa ise hem hijyen malzemeleri hem de tedavi sürecinde kullanılan ilaçları temin etmekte zorlandıklarını belirterek yardım çağrısında bulundu.
11: Abi işte karnında büyük kitle var, tümör var, büyük yarası var. Ondan her gün pansuman yapıldığından, banyo etmek zorunda kaldığından yani kilosu da ağır. Yani tek başıma yapmak zorundayım yani. Ben olmazsam pansuman olmuyor. O karnındaki kitle en az 45-50 kilo var. 55 kilo rahat vardır yani. Çok büyük yani. Kalkmıyor. Elimle tek başımı kaldıramıyorum.
1: Adana'nın İmamoğlu ilçesinde İspanya'dan getirilen kiraz fidanlarının meyve vermesiyle başlayan hasat Avrupa'ya ihracatla devam ediyor.
14: Allah herkes sevindi ya. Bir şey yok ama.
15: Bilemesin, bilemesin.
0: Adana'nın İmamoğlu ilçesinde İspanya'dan getirilen kiraz fidelerinin meyve vermesiyle başlayan hasat Avrupa'ya ihracatla devam ediyor. İmamoğlu ilçesine bağlı Ufacıkören mahallesinde çiftçilik yapan Fatih Kara, 5 yıl önce İspanya'dan getirdiği kiraz fidanlarını toprakla buluşturdu.
16: Yaklaşık 5 yıl önce kiraz işine girdik. Yani ilk başta tabii Çukurova'da kiraz biraz zor dendi. Olmaz diye görüş bildirdiler. Genelde yayla bitkisidir ama İspanya'dan getirdikleri bir ürün.
0: Geçtiğimiz yıl don ve dolu nedeniyle verim kaybı yaşayan üretici bu yıl 15 dönümlük alanda yaklaşık 10 tonluk rekolte hedefliyor. Hasat edilen kirazların bölgedeki tarım firmaları aracılığıyla Avrupa ülkelerine ihraç edildiği belirtilirken ürünlerin bahçede kilogram bazında 3,5 ile 4 euro arasında alıcı bulduğu ifade edildi.
16: Burası 15 dönüm bir alan. Royal Tiago cinsi kiraz. Dediğim gibi işte 5. yılı Memnunuz yani hasattan geçen memnunuz. Öyle geçen yıl dediğim gibi dondan dolayı aslında kayda değer bir şey olmamıştı ama 2 tona yakın bir ürünümüz olmuştu. Ama bu yıl bir 10 tona yakın bir şey beklentimiz var. Kirazı Avrupa'nın çeşitli ülkelerine kendileri ihraç ediyorlar. Yani ortalama 3,5-4 euro arasında.
0: İmamoğlu İlçe ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri de hasat sürecine katılarak bahçede incelemelerde bulundu. Üretici Fatih Kara, Çukurova'da kiraz yetiştirilemeyeceğine dair ön yargılara rağmen başarılı olduklarını belirterek 5 yıllık emeğin karşılığını almaya başladık. Ürünlerimizi ihraç ediyoruz dedi.
16: Bizim bölgemize de uyum sağladı. Geçen yıl aslında biz bir tam verim senesi bekliyorduk ama geçen yıl don oluşu dondan dolayı birçok üründe zaten muvaffak olamadık. Ama bu yıl çok şükür beklentilerimiz doğrultusunda. Bakalım hasatı yapıyoruz. Hadi.
1: Antalya'nın Alanya ilçesinde çöp konteynerine bırakılan kaplumbağa belediye temizlik personelinin dikkati sayesinde kurtarıldı.
15: Sabah saatlerinde başladığımızda 10-15 sıralarında buraya geldiğimizde çöp almaya geldik ve çöp kovasına baktığımız zaman içinde kaplumbağayı gördük.
0: Antalya'nın Alanya ilçesinde belediye temizlik personelinin duyarlı davranışı takdir topladı. Çöp konteyneri içerisinde fark edilen kaplumbağa çalışanların müdahalesiyle kurtarılarak yeniden doğaya bırakıldı.
17: Evet, bir canlı kurtuluyor. Cehennemden biri çöpe atmış. Kahraman arkadaşımız.
0: Olay Mahmutlar Mahallesi Keşbeleni sokakta meydana geldi. Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli personeller sabah saatlerinde rutin çöp toplama çalışmaları sırasında konteyner içerisinde bir kaplumbağa olduğunu fark etti. Durumu gören belediye çalışanları hayvanın zarar görmemesi için hemen harekete geçti. Dikkatli şekilde konteynerden çıkarılan kaplumbağa daha sonra güvenli bir alanda doğaya bırakıldı. Temizlik görevlisi Kemal Topal benzer olaylarla daha önce de karşılaştıklarını belirterek vatandaşlara çağrıda bulundu.
15: Arkadaşımla birlikte daha önce de yaşadığımız için biz de sosyal medya atma şeyinde bulunduk. Arkadaşım çekti ve biz çöp konteynerinden kaplumbağayı çıkardık. Doğaya serbest bıraktık. Ve tüm vatandaşlarımıza söylüyoruz bunu. Kesinlikle canlıya zarar vermeyelim. Canlıya çöpe atmayalım.
0: Belediye çalışanlarının örnek davranışı çevredeki vatandaşların da takdirini topladı.
1: Bursa'da Kurban Bayramı öncesi kurulan İsa Bey Kurban Pazarı'nda hareketlilik yaşanıyor. Türkiye'nin farklı illerinden gelen besiciler ise artan nakliye, kira ve yem fiyatlarının maliyetleri yükselttiğini söyledi.
0: Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kurulan İsa Bey Kurban Pazarı'nda Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanmaya başladı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen üreticiler kurbanlıklarını satışa sunarken artan maliyetlerden yakındı.
18: Malı mı?
19: Bu saman çuvalı bu çuvalı.
18: Tamam, yok saman ne kadar bu?
19: Saman.
18: Çuvalı.
19: 350. 350.
18: Pahalı mı peki?
19: Tabii ki pahalı.
18: Sen nereden geldin?
19: Muş'tan.
18: Muş'ta ne kadar mı?
19: Burada alsan? Böyle alsam 200 lira.
0: Afyonkarahisar'dan gelen besici Yusuf Bozdağ'ın 80 hayvanı 3 araçla Bursa'ya getirdiklerini belirterek yalnızca nakliye için yaklaşık 150 bin lira ödeme yaptıklarını söyledi.
20: Nakliye başı 50 bin ödüyoruz.
18: Araç başı. 150 bin getirdiniz. Evet. Hepsini satamazsanız bir de geri götürürüz.
20: Bir de burada yer parası. Burada yer parası ödüyoruz. Böyle küçük yerler 100 milyar. Karşıda büyük yerimiz var 300 milyar orası da.
0: Pazar yerleri içinde yüksek ücretler ödediklerini ifade eden Bozdoğan, kira ve yol masrafının toplamda 650 bin lirayı bulduğunu dile getirdi.
20: Biz burada 3 tane yer tuttuk. Bir tane büyük dediklerimizden 40'lık yerlerden
18: 300
20: tuttuk.
18: 300 lira olsa?
20: 300 lira. 150 lirada böyle 2 tane yer tuttuk. 500 milyar sadece yer parası.
18: Daha yani hiçbir şey yapmadan yol parası 500'ü 650.
20: 650 bin.
18: Yediniz içtiniz.
21: Yemesi, içmesi, hayvanın yemesi derken ama herkes katlanıyor. Niye? Bir gelelim de 5 kuruş kazanalım diye.
1: İstanbul'da kapılarını açan Homtex Ev Tekstili Fuarı'nda Denizli firmaları yoğun ilgi gördü. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Türkiye'nin hızlı üretim ve teslimat avantajıyla dünya pazarında önemli bir konuma ulaştığını söyledi.
0: İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Homtex Ev Tekstili Fuarı sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Türkiye'nin farklı illerinden yüzlerce firmanın katıldığı fuarda Denizli'den yaklaşık 90 firmada stand açtı. Fuarda açıklamalarda bulunan Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, organizasyonun ev tekstili sektörü açısından büyük önem taşıdığını belirterek Türkiye'nin üretim gücüyle ön plana çıktığını ifade etti.
2: Türkiye, Avrupa ve Avrupa ülkelerine bugün 4 saat uçuş mesafesinde aynı zamanda karayolu lojistik avantajı ile beraber bir artışın olacağını buradan söyleyebilirim. Yapmış olduğumuz ziyaretlerde de dediğim gibi firmalarımız çok olumlu bakıyor. Bugün ilk gün olmasına rağmen yoğun bir alıcı katılımı var. Yine hem bakanımız hem diğer bürokrat ve oda başkanlarının ilgisi yüksek. Fuarlar, şuna inanıyoruz, bizim ürünümüzü satışı noktasında olmazımız. Onun için burada 600'e yakın farklı ülkelerden standımız var.
0: Erdoğan, Türkiye'nin özellikle hızlı üretim, hızlı tedarik ve hızlı teslimat konusunda avantajlı bir konumda bulunduğunu belirterek Avrupa ülkelerine kısa bir sürede ulaşım sağlanabilmesinin ihracata olumlu katkı sunduğunu söyledi.
2: Türkiye olarak ve diğer ülkeler olarak, Denizli olarak da 90 tane firmamız var. Beklentilerimiz geçen yıl oranla daha iyi olacağını öngörüyoruz diyebilirim. Ki fuarlar çok çok önemli. Bu bahsettiğimiz Homtex fuarı da dünyada ve Avrupa'da ilk 5'in içerisine giren, dünyadaki alıcılarla üreticileri bir araya getirdiğimiz firma. Aynı zamanda burada katma değeri ve teknolojisi, Ar-Ge'si, inovasyonu, yüksek ürünler var. Artık Türkiye bu anlamda kendimizi çok ciddi anlamda geliştirdik ve hızlı üretim, hızlı tedarik ve hızlı teslimatla öncüyüz.
1: Isparta'da yaşayan epilepsi ve zihinsel engelli 21 yaşındaki Mert Kılınç'ın yıllardır kurduğu polis olma hayali İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hazırladığı sürprizle gerçeğe dönüştü.
3: İyiyim. Ne kadar iyisin? Göster bakayım bir.
0: Isparta'da yaşayan %85 engelli rapor bulunan 21 yaşındaki Mert Kılınç'ın en büyük hayali polis olmaktı. Yıllardır evinde polis üniformasıyla dolaşan genç için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri özel bir program hazırladı.
3: İçeride güzelce giyinsin gelsin. Merhaba abla. Çantayı babana ver, silahın görünsün.
22: Çantayı ver, silah gözükmüyor o çantadan.
3: Silah tamam mı?
0: Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Mert Kılınç'a polis üniforması, şapka ve düdük hediye edildi.
23: Çok yakışmış.
3: Gel paşam, gel. Mert'ciğim.
23: Sen de gel.
0: Üniformasını giyen genç daha sonra polis ekip aracılığıyla devriyeye çıktı.
3: Memleketimiz için hayırlı olsun.
0: Etkinlik boyunca büyük heyecan yaşayan Mert'in mutluluğu yüzüne yansırken ortaya duygusal görüntüler çıktı. Baba Vezir Kılınç ise oğlunun yaklaşık 15 yıldır polis olmanın hayalini kurduğunu belirterek destek veren emniyet personeline teşekkür etti.
24: Ben Vezir Kılınç, oğlum Mert Kılınç'ın 15 yıldır istediği bir polislik isteği vardı. Onu bugün İl Emniyet Müdürümüz Sayın Erdem Bildirici'nin öncülüğünde bize destek oldular. Çocuğumun hayalini gerçekleştirdiler.
3: Travet olacağız. Araçların ehliyet ruhsatlarını...
1: İzmir Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka'da yaya güvenliğini artırmak amacıyla Avrupa'daki örneklerine benzer yükseltilmiş yaya platformunu hizmete aldı.
0: İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Karşıyaka Vapur İskelesi ile Karşıyaka Çarşı arasındaki yoğun yaya trafiğinin bulunduğu bölgede yeni bir uygulama hayata geçirildi. Yalı Bulvarı üzerinde oluşturulan yükseltilmiş yaya platformu ile vatandaşların karşıdan karşıya daha güvenli geçiş yapması hedeflendi. Müzik. Özellikle vapur iskelesi ve tramvay durağını kullanan vatandaşların yoğun olarak geçtiği noktada yapılan çalışma kapsamında yol ve kaldırımlar aynı seviyeye getirildi. Böylece engelli ve yaşlı vatandaşların da rahatlıkla kullanabileceği bir geçiş alanı oluşturuldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Yaklaşık 450 metrekarelik alanda gerçekleştirilen uygulamada 500 kilogram beyaz ve 100 kilogram sarı renkli yol çizgi boyası kullanıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü'nde görevli Mimar Şirin Eltumur uygulamanın yaya güvenliği için önemli olduğunu belirtti.
4: Yaya yoğunluğu fazla olan bir bölge olduğu için gerek vapur iskelesi gerek tramvay durağı ve çarşıdan dolayı farkındalığı artırmak amaçlı İzmir özgü motiflerle yaya platformu tasarladık. Yayaların güvenli geçişini desteklemek amaçlı sürücülere de farkındalığını artırmak için dikkat çekici olması için böyle desenli bir platform tasarladık.
1: Kütahya'da doğayla iç içe yapısıyla dikkat çeken Enne Barajı ve Tabiat Parkı yenilenen yüzüyle yeni sezona hazır hale getirildi.
0: Kütahya'nın önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Enne Barajı ve Tabiat Parkı yapılan yenileme ve düzenleme çalışmalarının ardından yeni sezona hazır hale getirildi. Özellikle ilkbahar aylarında doğanın canlanmasıyla birlikte mavi ile yeşilin uyumunun öne çıktığı bölge ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Piknik alanları, kamp noktaları, yürüyüş parkurları ve balıkçılık imkanlarıyla dikkat çeken Tabiat Parkı hem şehir sakinlerinin hem de çevre illerden gelen doğa severlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.
5: İlkbaharın gelmesiyle birlikte Enne Tabiat Parkı ayrı bir güzelliğe büründü. Burası yeşille mavinin buluştuğu yer olarak biliniyor. Özellikle bu dönemde doğa severler, fotoğraf tutkunları ve vatandaşlarımız bölgeye yoğun ilgi gösteriyor. Barajın mavisi doğanın yeşiliyle birleşince ortaya gerçekten güzel manzaralar çıkıyor. Bu nedenle tüm doğa ve fotoğraf tutkunları Enne Tabiat Parkı'na bekliyoruz. Amacımız hem vatandaşlarımızın güzel vakit geçirmesi hem de güzel Kütahya'mızın doğal güzelliklerinin daha fazla tanıtılmasına katkı sağlar.
0: Tabiat Parkı işletmecisi Zafer Alat bölgenin her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirterek vatandaşları baraja davet etti. Yapılan düzenlemelerle birlikte sosyal alanların iyileştirildiği ve ziyaretçilere daha konforlu bir ortam sunulduğu ifade edildi. Amatör ve sportif orta balıkçıların da tercih ettiği Enne Barajı kamp ve doğa turizmi açısından bölgeye önemli katkı sağlıyor.
1: Gümüşhane'de 14 yaşındaki bir genç atık malzemeleri kullanarak yaptığı minyatür tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Küçük yaşta başladığı hobisini geri dönüşümle birleştiren genç yetenek ortaya çıkardığı eserlerle görenleri hayran bıraktı.
0: Gümüşhane'de yaşayan 14 yaşındaki Gökay Baran Belker, 8 yaşından bu yana evdeki atık malzemeleri ve geri dönüşüm ürünlerini kullanarak minyatür tasarımlar üretiyor. Yumurta kutuları, kartonlar ve pil parçaları gibi materyalleri değerlendiren genç yetenek, zamanla kendi minyatür dünyasını oluşturdu. İlk olarak küçük mobilya tasarımlarıyla başladığı çalışmalarında koltuk, buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi detaylı maketler yapan Berker, ürettiği eserlerin sayısı arttıkça evinin balkonunun yetersiz kalması üzerine köyünde 10 metrekarelik özel bir hobi evi inşa etti. Genç tasarımcı, minyatür sanatına olan ilgisinin çocukluk yıllarında başladığını belirtti.
6: 14 yaşındayım. İlk başladığım zaman 8-9 yaşlarındaydım. Başladığım zaman ilkokul 2-3. Sınıf denk geliyor. İlk önce zaten ben böyle minyatür eşyalara çok merakım vardır. Okulda da böyle arkadaşlar beni tanırlar ilkokulda, ortaokulda. Sevilir yaptığım eşyalar, hatta satışa bile sunmuşluğum vardır.
0: Bazen... Deprem döneminde konteyner ev modeli de tasarladığını anlatan Berker, içine temel yaşam alanlarını yerleştirdiği 1+0 bir maket hazırladığını ifade etti.
6: Minyatür böyle gerçek eşyaların küçük versiyonu demek oluyor. Ailemin de tepkisi biraz şey olmuştu. İşte kalabalık olduğu için biraz tepkileri olmuştu. Ben de bir onun üzerine bir köye ev yapma isteğim oldu. Ev sonunda da başardım. Köye bir ev yaptım. Yaklaşık 10 metrekare. Bütün eşyalarımı orada saklıyorum.
0: Anne Gülcan Berker ise oğlunun küçük yaşlardan itibaren boş zamanlarını bu işe ayırdığını belirtti.
7: 8 yaşından beri böyle her şeylerden böyle bir şeyler çıkarıyor. Nasıl anladım sana? Biz ona haçlık versek gidiyor, yapışkan alıyor. Su şişelerinin kapaklarından böyle bir şeyler yapıyor. Mesela bu sübürke yapmış. Daha çok şeyleri vardı bunların. Bunlar hep köye götürdü.
1: Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.

Mahallenin sesi, vatandaşın sözü, yerel yönetimlerin nabzı. Soruların sorulduğu, sorunların konuşulduğu program Söz Muhtar'da. Mahallenin gündemi, muhtarların değerlendirmeleri ve yerelden yükselen sesler TV'den ekranlarında. Söz Muhtar'da her hafta farklı konukları ve gündeme dair önemli başlıklarıyla her çarşamba saat 15'te TV'den de.

0: Sonra TV'den 9 yıldır sizinle. Nice yıllara.
1: Bundan 107 yıl önce 19 Mayıs 1919'da yakılan bağımsızlık meşalesi Türk milletinin geleceğini aydınlattı. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Aydın Ticaret Odası.

0: Ja, Agnes, ze is nog niet in de gaten als ons lijkt. Als je iets tegen me gooit, weet ik het. Ben allemaal naar hier, ik ben camus geworden, joh, camus.
1: Coşkun amca, bunun içine biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efemet kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Be, helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidinler sizi.
4: Ooo, Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tüh, iki gözü kör olmaya sıcak. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor? Ev gelmedin. Efendim et başıya sucuktan gelip yiyip yiyip. Ondan sonra benim başımın derde olup dursun. Değil mi? Tebelloş olup dursun. Ben bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde beni kesiyor da unuttun mu ya? Ha? Bundan sonra bu sucukları yiysen sakın ol ev gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünde yatarsın. Onu gör tamam mı? Tek ayakta görürle yatarsın.
0: Neden? Neden karı? Senin dırdırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim Başşehir sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çiğnedi deksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk gibi de uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım dediğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden göğe de haklısın.
5: Veli oğlum bu sucuk yemeyin değme. Verin, verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da yalnız bu sucukları yedikten sonra bu evi yollamam. Sonra benim başım tebelleş oluyor. Ha, burada kıvrılsın yatsın. Da hani bu ikizden şeyler nerede, altınlar nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hem ben parıştırmen. Ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başlı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bunlar ıslıştan al, alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: zaman neymiş? Efemet başlıkları. Sirkel şirkel doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
0: Hoş. Hadi otur, otur, otur yere. Hadi, hadi bakayım. Hadi. Sen orada durun yat. Hadi, biz gidiyoruz. Diye bakayım buna. Hadi, al oğlum, al. Hadi.
2: Hadi hayırlı işler.

Sevgili IFM dinleyicileri, saatler 18.56'yı gösteriyor. 19 reklam kuşağından sonra her çarşambanın geleneği, akşam sefası sizlerle olacak. Evet, ben Sefa Soysever. Yayın öncesi hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sevgiler, saygılar.

Evet, akşam sefası programından önce güzel bir şarkı çalıyor. Seninle bir dakika. Biz bu şarkıyla televizyona katılmışız. Semih Ayan söylemişti yıllar önce. Evet, bu şarkımız tüm sevenlere gelsin. Bir dakikanın kıymetini bilenlere gelsin.

0: Evet Ayı Efem dinleyicileri, reklamlardan hemen sonra akşam sefası başlıyor. Bizi bekleyin. Mikrofonun diğer yanındayız.
1: Ayı Efem reklam.
2: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
3: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler...

0: YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
1: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
2: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: IFM Reklam.
6: İyi akşamlar IFM dinleyenleri. Ben Sefa Soysever ve yine bir akşam sefası programına hoş geldiniz. Umarım geçen hafta bıraktığım gibi iyisinizdir. Evet, akşam sefasına hoş geldiniz ve biz tekrar diyoruz. Bazı hikayeler vardır anlatılmaz. Çünkü anlatılırsa eksilir. Bazı şiirler vardır okunmaz. Çünkü okunduğu anda insanın içine çöker ve tarih dediğimiz şey aslında unutulmak istenen acıların kaydıdır. Bugün tarihteki acılardan da bahsedeceğiz. Bu gece belki güzel şeyler konuşmayacağız zaman zaman ama gerçekleri konuşacağız. Bir mısranın yükünü, bir fırça darbesinin çığlığını ve geçmişin susmayan sesini. Evet. Burası akşam sefası. Hazırsanız başlıyoruz. İyi akşamlar tekrar hepinize. Yolda beni dinleyenlere, evinde dinleyenlere, pazarda dinleyenlere, internetten dinleyenlere, Aydın dışından dinleyenlere, herkese iyi akşamlar diliyorum. Sevgiler, saygılar. Hayatta her şey gönlünüzce olsun. Mutlu olun. Evet, dün 19 Mayıs'tı. 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bütün ülke çapında coşkuyla kutladık. Kaçıncı bayramımız? Misal yıllarca hep bu bayramı kutladık. Bir öğretmen olarak da kutladığım hazırlıklarını yaptık. Ve şunu söyleyebilirim, o coşkuyu içimden hiç eksiltmedim. Her yıl aynı heyecanla o bayramı yine beklemekteyim. Evet, Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs

1999'da Samsun'a çıkmıştı. Aslında o gün bu milletin makus talihinin değişmeye başladığı gündü. Ve o gün bu ülkeyi yerle bir etmek isteyen emperyalist işgalci güçlerin Sevr artıklarının iştahlandığı ama bugünden sonra iştahlarının yavaş yavaş azaldığı ve bir milletin Kurtuluş Savaşı diye bir destanı tüm dünyaya anlattığı bir günün başlangıcıdır. Aslında tarihin kırılma noktaları vardır. Bu noktalardan biri de şudur. Atatürk Samsun'a ayak bastıktan sonra oradan Havza'ya geçecektir. Ama bunu eski Pontus Rum artığı çetelerden bazıları duyar. Veya bir rivayete göre İngiliz istihbaratı haber verir. Ve Havza'ya gitmek üzere Samsun'dan ayrılan Mustafa Kemal Paşa'nın yolunu Stilo isimli bir Rum seçtiği 20 Rum gençle birlikte kesecektir. Pusu kuracaktır. Bir üstü açık arabayla gelecektir Paşa, Mustafa Kemal Paşa ve orada beklemeye başlarlar geçeceği yerde. Söz konusu kişiler araba iyice yaklaşmaya başladığında ateş açarlar ve arabada bulunan 3 kişiyi öldürmüşlerdir, şehit etmişlerdir. Mustafa Kemal Paşa'yı öldürdüklerine inanan Kaptan Stilo ve arkadaşları kısa bir çatışmadan sonra Samsun'a geri dönmüşlerdir. Ancak Mustafa Kemal bu istihbaratı almış ve konvoyu 2 kilometre geriden takip eden başka bir arabayla yol almaktadır. Ve bu suikastten yara almadan kurtulmuştur ve Havza'ya ulaşmıştır. O gün o Pontus Rum çeteleri amacına ulaşmış olsaydı belki de Kurtuluş Savaşı başlamayacaktı. O yüzden tarihin kırılma anları vardır ve bizler her hafta tarihin kırılma anları ile ilgili sizlerle dertleşmeye, sizlere bunları anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Evet, sevgili dinleyenler, biraz sonra bir başka acıyı anlatacağız size. Ancak geçenlerde bir söz okudum, çok hoşuma gitti. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Her gün giydiğim bu iyiyim kostümü o kadar ağırlaştı ki akşamları çıkardığımda kemiklerim sızlıyor. Evet, her gün içimizde derdimiz, tasamız olsa da dışarıya çıktığımızda, işe gittiğimizde özellikle çalışanlar için geçerli, bunları yansıtmadan hayatımıza devam ettiriyoruz. Ve herkese hani adettendir derler ya, nasılsın? İyiyim efendim, siz nasılsınız? Ama bazen iyi değilsinizdir, içiniz kan ağlıyordur. O içinizden akan yaşlar belki de gözlerinize vurmamıştır ama iyiyim demeye devam ediyorsunuzdur. O yüzden iyiliklerin hep olduğu, kötülüklerin silindiği günler bizimle olsun. Dünyayı bir iyilik sarmalı sarsın ve öyle devam etsin isteriz. Çünkü hayat kötülerin kazanacağı bir dünya olmamalı. Hayat kısa, yine iyiyim diyelim ve iyilik yapmaya devam edelim. Evet sevgili dinleyenler,

Bu bir Çerkez ezgisidir. Onu söyleyeyim. Ve yarın 21 Mayıs. Sevgili HFM dinleyicileri, 21 Mayıs 1864 Çerkez sürgünü. Bugün bu akşam sizlerle bunu paylaşacağız. 162. yıl dönümünü idrak edeceğiz. 1556 yılında Rusların Kafkasya'yı işgal ederek Kafkasları yok etme planı 300 yıl sürmüştür. Evet. Ve ben de bir Çerkez olarak, Çerkezlerin şapsı boyuna mensup bir insan olarak her 21 Mayıs'ta kaybettiğimin atalarımın acısıyla yanıyor ve onları saygıyla anıyorum. Aslında bu Çerkezlerin yaşadığı bu felaket insanlık tarihinin en büyük trajedileri arasında yer alıyor. 1,5 milyonu aşkın Çerkez ana vatanlarından başta Türkiye olmak üzere Ürdün, Suriye, Balkanlar gibi bölgeler olmak üzere dünyanın değişik bölgelerine sürüldü. Tabii Çerkezlerin büyük kısmı da Osmanlı topraklarına sürgün edildi. Kemal Karpat, meşhur tarihçimiz, onun ifadesiyle şöyle anlatır. Osmanlı topraklarına sürgün edilen Çerkez sayısı 1 milyondan fazla. Bu nüfusun 1/3'ü sürgün yolunda muhtelif hastalıklardan, açlıktan, zorlu yaşam koşullarından dolayı yaşamını yitirdi. Bu büyük trajedinin 162 yıl dönümünde his ve düşüncelerimi paylaşmak hem de Çerkez toplumunun acılarını paylaşmayı da bir görev bildik. Elbette her halk, her ulus kendi tarihinde övgüye değer olaylar yaşamıştır. Adlarına Çerkez denilen cesur ve asil toplum tarihinden ve manevi değerlerinden gelen olağanüstü bir kültür mirasının üstüne bir de acıyı, katliamları ve sürgünü yaşadı. Dolayısıyla Çerkez sürgünü aslında kitlesel bir imha soykırımı niteliğinde yaşanmış bir trajedidir. Tarihin en eski ve kadim çağlarından beri yaşadıkları Kuzey Kafkasya'da eşsiz bir dil ve kültür geliştiren Çerkezler, yüzyıllarca süren onurlu direnişlerine rağmen Rus Çarlığı'nın yayılmacı politikaları ve stratejik hedefleri doğrultusunda soykırıma uğramış ve ana vatanlarından sürgün edilmiştir. Çerkezlerin efsanelerine konu olan Elburz Dağları'nın güzellik, cesaret ve gizemini yansıtan oldukça etkileyici ve kendine münhasır da bir kültürleri vardır. İşte bu yüzden Çerkezler olmadan Kuzey Kafkasya, Kuzey Kafkasya olmadan da Çerkezler düşünülemez. Kuzey Kafkasya'da 50 farklı dil bulunuyor. Bugün en bilinenleri Adıgece, Kabartece, Hatukayca, Abzakça, Ubıkça, Abazca veya Abazaca olarak da söylenir. Adıgece'nin diyalektikleri de vardır. Kabartece, Hatukayca ağırlıklı olmak üzere. Bugün genelde Adıge diyalekti Kuzey Kafkasya'da ağırlıklı olarak konuşulur. Ama Türkiye'deki çoğu Çerkez ne yazık ki bugün ana dilini bilmiyor. Çerkezler Kurtuluş Savaşı'nda da kilit rol oynadılar. Kurtuluş Savaşı'nda birçok Çerkez komutan hem gayri nizami harp sürecinde hem de nizami cephe savaşında da aktif görev yaptılar. Bugün onların en bilinenleri arasında Rauf Orbay, Ali Fuat, Cebe Soy, Refet Bele, Yusuf İzzet Paşa, Albay Bekir Sami Günsal gibi isimler sayılabilir. Kurtuluş Savaşı'nda Çerkezlerin mücadelesi ve faaliyetleri hakkında Halide Edip Adıvar'ın Türk'ün Ateşle adlı imtihanı eserinde de geniş bilgi vardır. Ya da bu konuyla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için Muhittin Ünal'ın Kurtuluş Savaşı'nda Çerkezler adlı çalışmasını da okuyabilirsiniz. Evet,
Meşhur Rus yazar Alexander Pushkin'in şu sözleri ibretliktir. Çerkezler bizden nefret ediyor çünkü onları özgür yaylalarından attık, köylerini yaktık ve kabilelerini toptan yok ettik. Çerkez sürgünü esnasında kıyılara yanaşan Osmanlı tekne ve gemileri daha çok para kazanmak amacıyla yolcu kapasitesinin bir hayli üzerinde insan aldığı için bazı tekneler battı. On binlerce insan daha yolculuğun ortasında açlık ve hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Bu insanların cesetleri salgın bulaşmasın diye denize atıldı. Aslında sürgün ve soykırım cümleleri iki farklı kavramı ifade ediyor. Kuzey Kafkasya insanının belleğinde acıyla yer etmiş iki sözcük. Sözcüklerin anlamına bakarsan sürgün ceza olarak belli yerin dışında belli yerde tutulan kimse ya da topluluk ile tanımlanırken soykırım bir insan topluluğunu ulusal, dinsel, politik sebeplerden tamamen imha etmek ve katletmek olarak algılanıyor. Evet, 1556'da tahta geçen Çar 4. İvan'la başlayan ve 1864'e kadar süren savaşlar sonunda çok acıdır ki Rus Çarlığı Kuzey Kafkasya'yı işgal etti. 300 yıla yakın olan bu savaşlarda süren 500 bin Rus askeri öldü. Ve son olarak Amerikalı tarihçi McCarthy'nin konuyla ifadeleri dikkate değer. Osmanlı'nın Kırım Savaşı'nı kaybetmesinin ardından Rusya Kafkasya üzerinde baskısını olağanüstü düzeye çıkardı. Bu baskı karşısında daha fazla direnemeyen Kafkas ulusları önce İmam Şamil'in yani Şeyh Şamil'in teslim olmasından 1854'te son büyük savaşı kaybetmelerinden sonra tarihin en büyük sürgün ve katliamıyla karşı karşıya kaldılar. Evet. Ve Çerkezler bu deniz yolculuklarında çocuklarını, kardeşlerini, annelerini kaybettiler ve limanlara yanaşan gemilerden dağılan Çerkezler deniz kıyılarına yerleşmedi. Balık yemediler çünkü deniz onlara acılarını hatırlatıyordu. Bu nedenle şunu bir kez daha ifade etmekte fayda görüyorum. Tarihte birçok katliam, birçok soykırım yaşanmıştı. O soykırımlardan biri de Çerkez soykırımıydı. Aydın'da Çerkezler nerede yaşıyor derseniz ağırlıklı olarak Efeler merkezde Şevketiye köyünde, İncirlova Sınırteke köyü, yine Nazilli Hamidiye köyü yoğun Çerkez nüfusunun yaşadığı yerlerdir. Aslında ilk gelen gruplardan biri de Çeştepe'ye yerleşmiş ve o köyü kurmuşlardı. Hatta ilk muhtarı da İshak Soysever olan benim rahmetli dedemdi. Babamın babasıydı. Ama şunu söyleyeyim, tarih hiçbir soykırımı unutmayacaktır. Ama acılarını kalan ve yaşayan toplumlar nesiller boyu yaşayacaklardır. Evet, sevgili IFM dinleyicileri, belki biraz hüzün ve acı dolu bir hikayeyle programımıza başladık. Şimdi sizler için güzel bir şarkı gelsin, sonra birkaç güzel şiirle devam edeceğiz. Gökyüzünü tutamam, Can Koç söylüyor.

0: huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
1: IFM Reklam.
2: Sevgili IFM dinleyicileri, iyi akşamlar tekrardan. Evet, şimdiki şiirimiz Yılmaz Erdoğan'dan gelecek. Ama kimin için gelecek? Dörtgen Anadolu Lisesi'nin çok değerli öğretmeni, biyoloji öğretmeni Seçil Uşaklı. Çok sevdiği, benim de çok değer verdiğim güzel insan Yusuf Uşaklı için istedi. Yeni bir sayfada sana bakmak. Her şey yazılabilir bir beyaz kağıda. Uçak örneğin. Uçurtma mesela altına konabilir, bir ayağı ötekilerden kısa olduğu için sallanan bir masanın. Veya şiir yazılabilir, süresi ötekilerden kısa bir ömür üzerine. Bir beyaz kağıda, bir beyaz kağıda her şey yazılabilir senin dışında. Güzelliğine benzetme bulmak zor. Sen iyisi mi? Sana benzemeye çalışan her şeyden, bir gülden, bir ilk, bir sonbahardan sor. Belki tabiattadır çaresi. Senin bir çiçeğe benzemenin ve bir çiçeğe bu kadar benzemenin ve benim bilinci nasırlı bir bahçıvan çaresizliğim. Anlarım bitkiden filan ama anlatamam toprağın güneşle konuşmasını,

sizlerle paylaşmış olduk. Evet. Sevgili IFM dinleyicileri, hayatta sevmek güzel şey, sevilmek güzel şey, ama en güzel şey karşılıklı sevmek, sevilmek, saygıyla, içten bir kalple, güzellikle, karşılıksız, çıkarsız. Böyle sevgiler kaldı mı? Sorsanız çoğu insan yok ya böyle kalmadı diyor, ama ben dünyada halen güzel insanların varlığını sürdüğüne inananlardan. İnşallah herkes, bulamayanlar kendilerini böyle güzel insanlar bulurlar. Sevilebilecek güzel insanlar. Güzel insanlar bulurlar. Efkarlandım vallahi bu şiiri okuyunca. Ama Mayıs ayı gerçekten birçok şeye sahne olmuş bir ay. Biraz sonra yine 21 Mayıs Çerkez sürgünüydü, ama 18 Mayıs da 1944. 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar sürgünü, Ahıska Türklerinin yaşadığı acılar ve halen o acıları yaşamaya onlar da devam ediyor. Birazdan onların acılarıyla devam edeceğiz. Gecenin en karanlık saati. Kırım'da binlerce evin kapısı aynı anda çalınmadı. Kapılar kırıldı. Sovyet askerleri ellerinde listelerle köy köy dolaşıyordu. Ve onlara toparlanmak zorundasınız diyorlardı. Peki ne kadar sürede mi? 15 dakika. 15 dakika içinde toparlanıp nereye gideceklerini veya başlarına ne geleceğini bilmeyen bir topluluk vardı. Bir annenin sobada kaynayan çorbası yarım kaldı. Bir çocuğun oyuncağı avluda bırakıldı. Bir dedenin bastonu kapının yanında öylece unutuldu. Çünkü o gece bir halk yalnızca evinden değil, hatıralarından da

trenler yanaştı rayların üzerinde istasyonlara. İnsanlar adeta hayvan gibi vagonlara dolduruldu. Ne pencere vardı, ne su, ne umut. Yaşlılar, çocuklar, hastalar. Hepsi aynı karanlık vagonlarda, üst üste. Günler geçti, sonra haftalar. Açlık önce mideleri kemirdi, sonra ruhları. Susuzluk insanların dudaklarını değil dualarını kuruttu. Bir anne kucağındaki bebeğini susturmaya çalışıyordu ama bebek çoktan susmuştu. Bir baba oğluna az kaldı diyordu. Oysa kendi de nereye gittiğini bilmiyor. Vagon kapıları bazen sadece ölüleri dışarıya atmak için açılıyor. Binlerce insan doğduğu topraklardan binlerce kilometre uzağa sürüldü. Evet, Özbekistan'a götürüldüler. Özbekistan'ın bozkırlarına bıraktılar onları. Ne ev vardı, ne ekmek, sadece alışık olmadıkları yabancı bir gökyüzü ve geride bırakılmış bir vatan. Kırım artık uzaktı. Ama en acısı uzak olması değil, dönmenin yasak olmasıydı. Bir halk haritadan silinmek istendi. Sebep neydi? Almanlarla işbirliği. Halbuki 20 bin Kırım Tatar Türk'ü Sovyet askeri olarak savaşa alınmıştı. Yani zalim Stalin'in verdiği o emrin mantığı da yoktu. Dilleri susturuldu. Mezar taşları bile değiştirilmek istendi. Ama bazı şeyler sürgün edilemezdi. Bir ninni, bir dua, bir annenin çocuğuna anlattığı memleket hikayesi. Bunlar sürgün edilemezdi. Kırım Tatarları o gün yalnızca trenlere bindirilmedi. Bir millet tarih boyunca taşıyacağı bir acıya bindirildi ve her 18 Mayıs geldiğinde bir halk aynı cümleyi fısıldar. Biz döneceğiz. Evet, tarihin yine hüzünlü, trajik hikayelerinden birini daha sizlerle paylaştık. Evet, bugün Rusya Federasyonu olarak geçen o eski adıyla Sovyetler'de yani milyonlarca Türk yaşıyor ve bunların birçoğu Ruslar tarafından çok ciddi eziyetlere, baskılara, sürgünlere, hatta soykırımlara uğradılar. Ama maalesef biz bunları yeterince anlatamadık. Anlatmalıyız. Çerkez sürgününü, Çerkez soykırımını, Kırım Tatar soykırımını anlatmalıyız. Daha yakın bir zaman değil miydi 1989? Bulgaristan'daki Türkler dün önce isimlerini değiştirdiler, adlarını aldılar elinden, topraklarını aldılar. Siz dediler Türk değilsiniz, Bulgarsınız. Direnenleri Belene kampına sürdüler ve 300 bin Türk, soydaşımız 300 bin Türk zorla Türkiye sınırına itildi. Açtık kapılarımızı, aldık. Onlar bizim canımız, kanımız, soydaşımız. İyi ki aldık. Bugün onların çoğu kendi haklarını geri aldılar ama tabii ki yıllar sonra. Ama yaşadıkları çok zordu. Belki Naim Süleymanoğlu'nun filminde de anlatılmıştı. O nedenle orada da izleyenler bilir. Ve gerçekten hayatta çok acı hikayeler var.

Evet sevgili IFM dinleyicileri, şimdi Asaf Halit Çelebi'nin bir şiiriyle devam ediyoruz. İbrahim. İçimdeki putları devir, elindeki baltayla kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı, koca buzlar düştü, putların boyunları kırıldı İbrahim. Güneşi evime sokan kim? Asma bahçelerinde dolaşan güzelleri Buhtun Nasır put yaptı. Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım, güzeller bende kaldı. İbrahim, gönlümü put sanıp da kıran kim? Evet, bu şiirde yine sevdiğimiz şiirler arasında yer alıyor. Evet, yine sevdiğimiz güzel bir şarkıcının güzel bir şarkısıyla devam edelim. Semih Cenk söyleyecek. Bu şarkı Dörtgen Anadolu Lisesi'nin o güzel öğretmenlerine gelsin. Onları çok seviyorum. Çünkü ben onların müdürüyüm. Ben de bir öğretmenim.

Evet sevgili AFM dinleyicileri, akşam sefası devam ediyor. Bir şaman öğretisi vardır. Duymuşsunuzdur belki. Bu akşam onu sizlerle paylaşmak istedim. Doğada hiçbir şey kendisi için yaşamaz. Nehirler kendi suyunu içemez. Ağaçlar kendi meyvelerini yiyemez. Güneş kendisi için ısıtmaz. Ay kendisi için parlamaz. Çiçekler kendileri için kokmaz. Toprak kendisi için doğurmaz. Rüzgar kendisi için esmez. Bulutlar kendi yağmurlarından ıslanmaz. Doğanın anayasasında ilk madde şudur: her şey birbiri için yaşar. Birbiri için yaşamak doğanın kanunudur. Evet, biz insanoğlunun herhalde anlayamadığı kanun bu. Doğada her şey birbiri için yaşar. Bu arada Tokat, Amasya, o bölgede sel felaketleri var. Geçmiş olsun diyoruz. Yine bugün Malatya'da 5.6 şiddetinde bir deprem oldu. Onlara da geçmiş olsun diliyoruz. Evet, İlhan Berk'in güzel bir şiiriyle devam edelim. Ne vakit seni düşünsem, bir ceylan su içmeye iner. Çayırları büyürken görürüm. Her akşam seninle yeşil bir zeytin tanesi, bir parça mavi deniz alır beni. Seni düşündükçe gül döküyorum elimin değdiği yere. Atlara su veriyorum, daha bir seviyorum dağları, diyor. Evet. Ne güzel, ne güzel şeyler. Evet, Yıldız Kenter de şöyle diyor: ne seni anlamaya yetti zaman, ne beni anlamana. Dereden tepeden konuştuk, havadan sudan, giyimden kuşamdan, ölümden yaşamdan, bir olmaktan, ayrılıktan, yalnızlıktan, kalabalıktan, filmlerden, kitaplardan, mutluluktan, gözyaşından. Evlerin iç dünyasından söz ettik. Bu dünya ile başkalarının dünyasıydı o uzun uzun anlattıklarımız aslında. Bir de dost arkadaş muhabbetleri, kendi dünyamızdan söz etmedik hiç. Evet. Sevgili dostlar, sevgili AFM dinleyicileri, dostlarımızı dinleyelim. Onların dertleriyle dertlenelim. Hep kendi derdimizi anlatmayalım. Hani böyle insanlar oluyor. Maalesef bir oturuyorsunuz, dünyanın en büyük derdi onda. Halbuki şöyle bir düşünse insanoğlu, Afrika'nın bazı bölgelerinde söylemesi ayıp, bizim yani tuvalette sifonda çektiğimiz bir kere de suyla bir haftalık su ihtiyacını karşılayan insanlar da var. Bırakın ekmeği, suyu bulamayan insanlar. Ama biz derdimizi dünyanın en büyük derdi sanıyor, kahırlanıyoruz. Halbuki bu kadar kahır bir insana zarar verir. O yüzden yine bir şiirle devam edelim bence. Evet, Emre Gürler, Emre Gürlek şiiri bu. Sen nerenin çiçeğisin? Nazende bir goncadır güzelliğin. Sayısız yıldız eşliğinde saçların, kokun hangi mevsimin baharıdır? Sen nerenin çiçeğisin? Ay düşmüş gözlerine sevdiğim, gök bir kızıl gonca misali. Kokun papatyaların en sarısı, gülüşün baharın habercisi. Söyle bana, sen nerenin çiçeğisin? Ya cemre gibi düşüşün kurak topraklarıma, ya ay gibi doğuşun gecelerime, ya umut oluşun bütün umutsuzluklarıma. Şimdi söyle bana, sen hangi mevsimin baharısın? Ya ne güzel demiş, değil mi? Evet sevgili AFM, ben de bunun üzerine bir şarkı hediye edeyim size. Sana
yıldızları ödediğimden diyecek Bengü Beker.

0: Evet, şairler arasında Özdemir Asaf sevdiğim şairlerden biridir. Biraz Özdemir Asaf yapalım. Diyor ki: Bir ışık üstüne, pardon, bir ışık düşerse üstüne basma. Daha yakınlaşır korkarsın. Bir leke silmeye gör. Leke kalır, sen çıkarsın. Bir gölge nereye gider? Gözlerince gider, bakarsın. Bakarsın girer gözlerinden, leke onun peşinden, bakarsın. Bir ışık düşerse üstüne basma, gözlerine basarsın. Ne güzel anlatmış ya. Yine demiş ki altro şiirinde, şarkı söylüyormuşum sokaklarda görmüşler. Yere yere bakıyormuşum yürürken, duymuşlar. Sonrasını da kendileri uydurmuşlar. Ne güzel bahsetmiş değil mi? Mahcubiyeti. Aslında o mahcubiyet neslinin çocuklarıyız biz. Evet, biz gençliğimizde, çocukluğumuzda utanırdık böyle şarkı söylemeye. Hatta çok yüksek sesle gülmeye de utanırdık. Çünkü kızarlardı bize. Hayır, ayıp. Çocuk kısmısı o kadar gülmez. Evet, o nedenle sevgili dinleyenler, biraz sonra reklama geçeceğiz. Reklamlardan sonra akşam sefası kaldığı yerden devam edecek. Mikrofonun diğer yanında kalın, değil mi?
1: IFM Reklam.
2: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
3: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
4: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
5: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde, No 42 Efeler, Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
2: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
6: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: IFM Reklam.
0: Sevgili IFM dinleyicileri, güzel insanlar, trafikte seyahat edenler, evde dinleyenler, tarlada dinleyenler, yaylada dinleyenler, Aydın dışında dinleyenler, velhasıl dinleyen herkes, sizlere sevgimi gönderiyorum, saygımı gönderiyorum, en kalbi hürmet hislerimi gönderiyorum. Evet, şimdi bir başka güzel şiirle devam edeceğiz. Ataol Behramoğlu'nun Aşk İki Kişiliktir. Bu şiir çok değerli kardeşim Sema Soysever'den istek olarak geldi. Evet, ben onu da seviyorum. Kardeş nasıl olsa ama daha bir seviyorum. Ya. Evet, değişir yönü rüzgarın, solar ansızın yapraklar. Şaşırır yolunu denizle gemi, boşuna bir liman arar. Gülüşü bir yabancının çalmıştır senden sevdiğini. İçinde biriken zehir sadece kendini öldürecektir. Ölümdür yaşanan tek başına. Aşk iki kişiliktir. Bir anı bile kalmamıştır. Geceler boyu sevişmelerden binlerce yıl uzaktadır. Binlerce kez dokunduğun ten, yazabileceğin şiirler çoktan yazılıp bitmiştir. Ölümdür yaşanan tek başına, aşk iki kişiliktir. Avutmaz olur artık seni bildiğin şarkılar, boşanır keder zincirlerinden, solar, sular tersin tersin akar, bir hançer gibi çeksen de sevgini, onu ancak öldürmeye yarar. Uçarı kuşu sevdanın alıp başına gitmiştir. Ölümdür yaşanan tek başına. Aşk iki kişiliktir. Yitik bir ezgisin sadece, tüketilmiş ve düşmüş gözden. Düşlerinde bir çocuk hıçkırır gece camlara sürtünürken. Çünkü hiçbir kelebek tek başına yaşamaz sevdasını. Severken hiçbir böcek, hiçbir kuş yalnız değildir. Ölümdür yaşanan tek başına. Aşk iki kişiliktir. Evet, bu güzel şiiri Ataol Behramoğlu yazmış. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Evet, Türk edebiyatında gerçekten kalemi kuvvetli birçok şair ve yazar var. İşte bunlardan biri de Necip Fazıl'dır. Onun da güzel bir şiiriyle devam edelim. Kaldırımlar şiiri. Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığına saplanan noktasında Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık, evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar içinde kıvrılan lisandır. Evet sevgili AFM izleyicileri, dinleyicileri, özür dilerim. Kaldırımlar ne çok şey paylaşmıştır bizimle. Evet, güzel bir şarkı sizin için gelsin. Tam Taşçı'dan size armağan ediyorum. Yok başka hayalim.

Evet sevgili EFM dinleyicileri, yayınımız devam ediyor. Aşk tek hece, evet şairin dediği gibi, ancak insanoğlunu yaratılıştan beri derinden sarıp sarmalayan, bu kadar güçlü kavrayan da başka bir duygu yok. Her aşkta başka bir renge, her maşukta başka bir ahenge bürünmüş aşk. Her şairin dilinde başka bir sese, her yaşayanın halinde ise bambaşka bir söze bürünmüş aşk. Bazen sözün bittiği yerden ve bütün sözleri bitiren sözüyle seslenir şair. Aşk deyince ötesini arama. Kimi zaman da aşkı sadık benim diye, aşk ve sadakati asırlar evvelinden sancılı bir yürekle sesler şair. Her aşığın sinesinde farklı bir yol alır aşk. Her aşığın ruhunda farklı bir yola girer aşk. Kim bilir, belki de bir ümidin gizli derdine düşmüştür aşk. Bir de şaşırıp kalan aşk var. Şaşırdım kaldım işte diye seslenir Yavuz Bülent Bakiler. Bu şiir, bu güzel şiir sizlere gelsin. Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla, bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun, en serin imbatlarla adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla baş başa kalıyorum sonunda, hey hatlarla. Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün olsun beni kapında dinle. Sonra öldür beni. Baş başa kalıyorum sonunda hatlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Öldür bendeki beni, sonra dirilt kendinde. Çarpsam kara sevdayı en azından yüz binle. Nasıl bağlandığımı anlarsın kemendinle. Kaç defa çıktım gittim buralardan yeminle. Ama her defasında geri döndüm seninle. Hangi düğüm çözülür nazla sitemle kinle. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Şaşırdım kaldım işte, bilmem ki nemsin. Bazen kız kardeşim, bazen öp öz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin, orada ufuk çizgim, burada yanım yöremsin. Sen benim eksilmeyen sonsuzluk dairemsin. Çaresizim, çaremsin. Şaşırdım, kaldım işte, bilmem ki nemsin. Evet, Yavuz Bülent Bakiler'in bu güzel şiirinde bugün yine sizlerle paylaştık. Evet sevgili IFM dinleyicileri, akşam sefası devam ediyor ama bu sefer farklı bir şey, pek bilinmeyen yine bir kahramanlık destanını sizlerle paylaşmak isteyeceğim bu akşam. Evet, Kuvayi Milliye'de çok önemli rolleri olmuş bir sürü efemiz var. Bunlardan biri Postu Mestan Efe. Tire ve Ödemiş yöresinin namlı Zeybek reislerinden biri. Zeybeklik geleneğiyle yetiştiği için Aydın Sancağı bölgesinde de sözü geçen efelerden biri olmuş. Evet, yurdun Yunan işgali üzerine 100 civarında kızanıyla Kuvayi Milliye katılıyor Postu Mestan Efe. Ödemiş Bozdağlar'da Yunan işgal kuvvetlerine baskınlar düzenlemeye başlıyor. Diğer efelerle birlikte işgalcilerle savaşıyor. Bölgede işgal kuvvetlerinin saldırıları arttığında ise Demirci Mehmet Efe ile birleşmiş ve Demirci Mehmet Efe emrinde hareket etmeye başlamıştır. Atatürk'ün talimatıyla Demirci Efe'ye Bolu Düzce ayaklanmalarını bastırma emri verildiğinde Postu Mestan Efe, İsmail Efe, Dokuzun Mehmet Efe, Ispartalı Mahmud Efe ve Zurnacı Ali Efe ile birlikte görev yapmış ve isyanın bastırılması için kahramanca
savaşmıştır. Yine Anzavur isyanını basmaya gönderilmiş Postumestan Efe bu ayaklanmaların bastırılmasında gösterdiği kahramanlık nedeniyle Atatürk tarafından Ankara'da misafir edilen Efe'lerden ve Atatürk'ün teşekkürüne mazhar olmuş Efe'lerden biridir. Zeybeklerle uzun sohbet eden Atatürk birkaç gün daha istirahat etmelerini söyleyince Postumestan Efe, "Paşam bayramdır, gideyim. Düşman halka rahat vermez" diye görev bölgesine dönecek kadar vatanperver ve memleketini seven yiğit bir Efe'dir. Postumestan Efe maalesef Yunan birlikleriyle çatışırken 31 Haziran 1920'de Nazil'de şehit olmuştur ve onun şehadet haberini duyan Mustafa Kemal Atatürk'ün de çok üzüldüğü aktarılmaktadır. Aslında şehit Yörük Postumestan Efe Zeybeklik geleneğinde efsaneleşmiş isimlerden biridir. Hakkında film, dizi, belgesel çalışmalarının olmaması ve detaylı kitaplar yazılmaması bu alanda milli tarihimiz için bence bir kayıptır. Dilerim yeni yetişen araştırmacılar ve tarihçiler bu alanda gerekli çalışmaları yapar. Evet, gerçekten yaşadığımız coğrafya, Aydın, Menderes Havzası çok bereketli toprakların olduğu, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Ancak sonunda bizim de yurdumuz olmuş güzel.

bence. Çünkü hangi medeniyetler geçmiş, bir sürü Roma'dan tutun bir sürü medeniyet burada yaşamış. Aydınoğulları beyliğine ev sahipliği yapmış. Hatta Aydınoğulları beyliği daha sonraki yayınlarda da anlatacağız. Aslında Osmanlı, yani o dönemin denizciliğine ilk başlatan, ilham veren, geliştiren önemli Aydınoğlu beyleri. Yani bu güzel coğrafyada nice güzel hikayeler de yaşanmış. Aşk hikayeleri yaşanmış, kahramanlık hikayeleri yaşanmış. O yüzden yaşayanları da, yaşatanları da unutmamak lazım. Ve şimdi bir şarkıyla devam edelim. Funda Arar söylüyor. Bu şarkı size gelsin.

Evet sevgili IFM dinleyicileri, yayınımızın sonuna doğru geliyoruz. Biraz ortaya karışık yapalım. Diyor ki Vesim Alagöz, sana yazıp da okuyamadığım şiirler var defterlerimin arasında. Mürekkebi kurumuş satırlar, adını fısıldayan kelimeler saklı orada. Her biri kalbimin sustuğu bir gecenin sessiz şairi gibi durur. Belki bir gün açarsan o sayfaları, belki gözlerin değmeden de eskirler. Ama bil ki o defterlerde kalan her mısra sana söylenememiş bir sevdanın izidir. Çünkü bazı şiirler okunmak için değil, bir kalpte saklanmak için yazılır. Evet, Can Yücel ne demiş? Bir gün herkes gibi olmadığını anlayacaksın. İşte o gün sen herkes gibi olacaksın. Ne güzel demiş. Özdemir Asaf peki ne demiş? Ara sıra geliyorsun aklına, aklıma bana ne diyorum. Benim derdim yeter bana, bana ne? Alıştım mı yokluğuna, vaz mı geçiyorum varlığından? Tedirginim aslında. Ya başkasını seversem, inan o zaman seni hayatım boyunca affetmem. Evet. Sevgili IFM dinleyicileri, yine bir güzel akşamı beraber geçirdik. Güzel şeyler paylaştığımızı sanıyorum. Önümüzdeki hafta Ramazan Bayramı. Şimdiden hepinizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bayramda bir ara vereceğiz yayınımıza. Bayramdan sonra ama bizi takip etmeyi de unutmayın. O nedenle ben de diyorum ki son bir şarkıyla gelsin her şey güzel olacak. Bunu siyasi bir slogan anlamında değil, gerçekten kelimenin güzelliği manasında söylüyorum. Her şey güzel olsun, memleketimiz güzellikler görsün, bayramla birlikte ve bayramdan sonra da güzel şeyleri yaşamaya devam edelim inşallah. Evet, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir yayının daha sonuna geldik. Akşam sefası burada bitti. Bayram sonrası görüşmek umuduyla.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Dinçer Çin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

Yasak bana gözlerini anlamak, ellerin bana yasak. Ah olaydın, yüzünde sürgün, yatağında mülteci, vatanın, ana yurdun olaydın.

0: Sensiz içim gözyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim.
1: Ay efem reklam.
2: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
3: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
4: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
5: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
2: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: IFM Reklam.

0: Dün gece, dün gece yine seni düşündüm sadece. Ölüm mü yoksa sensizlik mi diye. Ölüm sensizlikse, sensizlik zaten ölümdü benim için. Anladım ki beni hayata bağlayan tek varlığım, tek sevdiğim, her şeyimsin. Her şey, her şey.
1: IFM reklam.
2: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
3: Dinçer Çin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı

0: Mehmet Yavaş Caddesi No80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Ay FM reklam.

0: Ayetem reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dinçer Çin'e boş mağazasına özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı,

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konf adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş, mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B, Efeler, Aydın.
0: Ay FM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel, hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

bende gözlerin kaldı. İki yağmur damlası, iki mavi ayrılık. Gittin, şimdi yangınlar kaldı. İki yaralı yürek, iki sevdalı çığlık. Al, al götür beni. Dolu dizgin sevdalara. Al, al götür beni aydınlık sabahlara. Artık sensiz yaşayamam. Al götür beni o masum günahlara.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel, hizmetinizde. Evinizde ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
0: IFM Reklam.